kafir ve mihum makar veri nubay revun ta revu ve Allah evrenge revun ta batıl kurabba evrende kehli beyne gota tadbir kurabbi Allah'ı makar veri nevure tadbir kurabbun molu raskalangi.